Verder! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat! Pat!